0: Maşallah Nomo Zeynep and Nomo Aliya. Deniz gaz dünu nat pukun ne sabi kakun çağın demek çoraya tukun çağın. Lep çoğuz yani deski falan ekber maşallah.
1: Esselamu Aleyküm nime Azerbaycan Gülzar Hüseyin.
2: Esselamu Aleyküm nime Ahmet Khan Zıbat.
1: Maçı dikani yantan sakbo sorsuzin.
2: Jaksik şin hapı napi gütün tukun tin bamat bin tuk. Ndekana apu zarsu bomuni baxton de degana echa gazguka suna adam baxton be tsmintu ndekana echa pulaxu su